Solisa libi, lai nanga tesi, son tesi bita, son tesi hebi. Mate epsa den bumbigi squala, sabi dati shoro no fara. No dege dege, no frede frede, no beifi beifi, Helen you odoro. Libi na lobi, ma lobi koni, bikasi lobi kan broko ati. Mate you ati lai, solisa libi, lai nanga tesi, son tesi bita. Son tesi hebi. Matei epsa den bumbigi squala. Sabi dat